yata. Ana kaç sokada yosun, kaç sokada sınırını yattı. Ona da ona da şey, ya kaç sokada yosun, kaç sokada yosun, kaç Hana kan çoko da yoksa kan çoko da yoksa yi zo zayi zi Yana kan çoko da yoksa kan da yoksa yi zo zayi zi Hana da na na na na na kan sa kan sa yi zo zayi zi

yata. Ana kaçsa kadar yosay, kaçsa da sıra nara yata. Ola nara nara şey. Ya kaçsa kadar yosay, kaçsa yata, kaçsa yata. Ana kaçsa kadar yosay, kaçsa yata, kaçsa yata, kaçsa yata. Ya ana kaçsa kadar yosay, kaçsa yata, kaçsa yata. Ana nara nara nara, kaçsa yata, kaçsa yata.